0: Jambi Pagi Iko.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.